Nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, nadir dirdum, n